0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa
1: Amini. Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
2: Kız kardeşlerimiz için.
6: İnadına isyan.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: İnadına isyan.
10: İnadına özgürlük.
11: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
12: Women.
13: Life.
14: Freedom.
15: Mujeres. Vida. Libertad.
16: Jim. Jim.
17: En azadi. Azadi. Azadi.
18: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
19: Bu özgürlük direnişinde.
20: Birlikteyiz.
21: Yanınızdayız.
22: Ve güçlüyüz.
23: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
24: Özgürlüğü için mücadele eden
25: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
26: My sisters in Iran.
27: Tüm kalbimle yanınızdayım.
28: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
29: Kalbim sizinle.
30: Kendi yaşam hakları.
31: Özgürlükleri için direnen
32: tüm kadınların
33: sonuna kadar yanlarındayız.
34: We as the Turkish female filmmakers.
35: We stand in solidarity with our sisters
36: and LGBTI people of Iran.
37: In solidarietà con le donne iraniane.
38: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
39: El kul el mer'ati el huq fi el hurriye wel ihtiyar.
40: Şimdi onların sesi olma zamanı.
41: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
42: Femen Iran,
43: we are with you.
44: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
45: You'll never walk alone.
46: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa
49: Amini.
50: Mahsa Amini.
51: Mahsa Amini.